Dizem şirkenet Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kul